0: Ben de güzel bir şey yapıyorum.
1: Ben de güzel bir şey yapıyorum. Memorial.
0: Yes.
1: Yeah, 16, 13.